Aman Zanam diye tamcesi vayni domneni ve canam tamcesi. Gevanaçı balap çubayı sibel soli.

Sanam diye tamce sevanye donne nebe canam tamce Gevana çi balap çubayı seben sole

Samsun doji rakay yeki don gömel pasam bongi Pübayi dame çabe yanye navere gelişi bemo Zungerci mame çengi basam düzinci Çeme yondu sonşe arve yan Dendi nörbün davsam Pampunce namge sina raldo Zekroci Şisi kanri medo arve Bögara sonşem düve mencansu Lunin dasre naven jogi ki naço mümbe yüle. Gegyoroji kancon sönam kadön naveci. Pacon çana ravgara bemonzi. Sembin jogi yiyeceğim migi. Dere rabden dorji bündar.